0: geçir al sen geçir.
1: Merkez Radyosu da. Fıldırgıç. Ho anavı kız bilen bir partada oturardık. Kim bilesen mi? Biz turmuş kurduk. Bolalar tuğuldu. Yok kiyinçi. Kiyin mi buldu? Kiyin bizi başka partaya otkazıp bu işte.

0: Radyosu'da.
1: Hangame üsteleri.
2: Biz Özbekler de bir acayip kendisi işleydiğin, pul topşuyunu bilediğin, dihkançlık kıladığın halk dünyada yok. Yani mesela bir şaharlı, şaharlı park merkezinde tutulgan bir yigit, taş yomlusundan yeri alıp dihkançlık kıptı. Dehkancılık geldiğinde bir yerde kancak bakan, dehkandan bakan. Eken ben, ben mesela şu yerizi hakkını toluyemem, aşağısı ben gidiyordum, gelmeyi alıptı. Karşıkalarda ekipti, karşıka pişkenliğin ki, şu yendi karşıkanı uzamızdıken peytti, yulamızdıken peytti. Bir hafta kalkalım, ben ketem aldım, kendilerini çıkarıp, sarda yapıp şart karşıkanı yerem sanki, karşıkanı sanki, şart ket var. Hani o adam kursa, bu kopek kesek ket olmuş abi ya. Çünkü mühendat kıldı, ama o ne kadar bu? E keçiye kumsu meynet okulamazsan su koydu, karadı, otadı. E bu kerşke taya bırakmadık geldi, var diyor. Peki, bari ki karasa, tuplara hamaz, cennet turgan mı? Tayyı da burar deyip kerşkeye olmuş da karaca. Kerşkesine hamlesi yanına gibi kolok yutamış.
3: Hangame usteleri.
2: Aman buyurlar, rahmat. Biznes beyler var mı biznes beyler? Eş kaçan bankrot bu meyler. Bir yigit, işte katta biznesmen yigit, ne dedi, bankrot olup kaptı da bir Atakhan, bir yüzü birikirken Atakhan'ın abgit duasını amakşı öptü. Dastakhan'ı yazıp koyup, Atakhan'ı çaylandırıp, okanlandırıp gönlendirip gönlendirip, Atakhan ise, bağlam değişiyor mu? Aldım, katta katta dastakhan'a yazardı. 100, 150, 200 adam gelirdi kendimize. Bugün benden başka hiç gibi yok. Burak'tan yine etken misin? Yok, etkenim yok. O zaman mahalle çöller kanadı yok. Ata doğru aldığın katta katta dastakhanlar yazganımız tuyu kıyarında çetildirem artistler kıyarında biraz. Şimdi şuna kadar kişkene gene bankrotçı bulup kaldım Atakhan. Şimdi zamanı yok et yapın şunu olsanız gerek. Kişkene gene bankrotçı bulup kaldım. Bir de dua bu etsiyle homen. Kişkene gene bankrotçı bulup kaldım. Sen bundan bir ağır ya. Katta katta bankrot buluyor o gün Allah.
3: Hangame usteleri.

0: radyosunda. İki Gorner.
1: Ben Zuhal. Asıl Zode.
0: İki Gorner.
2: Asıl Zode tasavvur qiyin. Seni dünyadaki en çiroyli, en akıllı, en gelişken ve asosiyisi en boy bitti böyle yaş görüp kaldı. Sen ne kılardın?
1: Nazo, unaqa har tomonlama inson hal tug'ilmagan ku.
2: Yo, ben senge fakat tasavvur qiyin devamman. Ha, nima bo'ldi? Hey, Asal?
1: Jim turgin, o'zing tasavvur qiyin deding ku. Men tasavvur qilyapman. Hozir biz Gavayi orollarida yuruvdik. Shunda shirin xayollarimni bo'lding ku, ahmo. A bo'pti. Bo'larish bo'ldi ovqatingni ye. Hozir dars kezvan ochaladi. Voy Nazo, nimaga o'sha ham qo'shib yevasan?
2: Qarab qoldim, nima qilay?
1: Sandagi ochko'z talabalarni dastidanchi tarakalla ham och qovotdi o'rtoq.
2: Asal, ana maqol bor-ku, talaba och qoladi, lekin o'lmaydi. Shunga o'xshab, tarakalla ham och qolsa, umrini oxirigacha o'lmasdan o'tib ketadi.

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir hatun bana çakışma oturken eken, hatun yıkarım cakıram. Nasıl hatunam? Anı oturken kim diye yapmam anı oturken? Tuvay, o yüzü bana hiç ki tanıma yaptı nasıl? Dese, biz de şuna kaçayım mı bu hatun? Hani, o yüzünü bana da tanım edeyim. Çünkü yeterli bir yetti de şirket etti, bana su kulayıp köpeydi. Gece saat 12'de kırk biraz bana su kulayıp köpeydi. Bu bağda tez katıp kaladı. Otur mu yine onu kızın koyu neyden oturken ki? Kadası yaşayan bana bağda aldı ki kaldı bizde. Siz yoğurluk payitesinde bunlar bana canımdan toydurup aşağıdır. Bazen mühim yok ki zaman aynısı bana eşmettik hani yüz. Canım gütüyüp getirdi sen. Hatun bizi eşmettik hani var mıdırmış? Hani namını hem bilmeyin, tanımayın hem bağlarını. İş şirketi yaptılar yetti de. Gecesi 12'de işten gelebdiler. Bazen gülemez ahal. Bazen yoğun bakmasa, yoğun bakmasa da 10 gün 15 gün. Ha mesela, hey kaptan, hey Allah'a kaytarı verdi sana. Vakti bari gel, ha. Terör kap getip kaldı, terör gel. Bir gün 15 gün kaldı, şer. Bir nasıl payda oldu da, şimdi nur buldu, gözümü yukatıp koydum, şer. 10 gün kosmosta vurma aşağıdan işte. Yığılır bir yere kaydettim aşağıdan. Büyük eteman durup aldım, ahırak 40 teşekkür etmişti. Terörken bahana, yer 10 gün yüde yok, terörken bahana. Vay dedesi okudum gazetelerde, tüzülleri kurudum. Bu bar narsa, bunda bir hangi ihtiyar oluyor ya. Bara gel, şama yürürdüm bana. On kundum ben uşağı dedim değil mi?
0: Hangame ustaları.
2: Merhaba bir kere oraylar. Sevara Nazarxon, Xushovoz xonanda kızımız. Valijon Şamsi bilan birgeliğinde. Kelişti rahmat, rahmat. Rahmat. Aferin. Her seni katılam olsun. Rahmat. Rahmat. Yo, rasim şu yok ettiler. Tot et, hoş gayet vermiş mi? Toktayım. Bir kubret bozu ya. Bir müzik bozu ya. En yaksı.
3: Nakıldı mı? Yüzlerin sevo. Aybım ne de suramasa. Bu dünya şunda en bir vafa. Yur, hacı bay. Sırdık bu yerde.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Bana bugün, bana şimdi acayip kafemizde, hoşxonamızda, acayip bir sanatkarımız, şubuz xonanda, bana uzile kurup tutsa, nergis tabi tuttu. Lekin bilmiydi ki bu kafe bizi kiligini. Ey kafeye, Jahangir Otajonov, judayam yaxshi sanatkar, judayam hurmat qilamiz, doğru muyum, bana vazgeç, judayam doğru.
3: Ey, judayam zor.
4: Allah efendim, kapmış mı
3: da vazgeç? Buna vazgeç çıkışı, ben judayam kendilemen legin. Kanın ne bu, judda okatını yemeyebdi bu, Jahon.
5: He?
3: Ne bu okat yemeyeb sen, o?
5: Abdullah ya kaçın tamam sizden tamam tamam tamam sizden tamam. Ben o kasedeki şurvanı bir tat koyun çil tamam.
3: Ya ne mi izi gireme başta çıktı mı ne mi yendi bu? Merakır bu.
5: Bir tat koyun diye ben de yendi tamam. Okey tamam tat koyayım ben şurvan mı?
3: Bu Jahongir be uzur kase eğer yakşı yürümegen bu se uzur mağaz yiyip gelemen gel bu işim yükemez.
5: Sizge bir mazasını kurayım diye bana şorvan eke iltimas sizden bu insan fazla arazili alıp koyuşum mümkün.
3: Kan meyle hop hop hop karın da var. Birin koşuk birin çıkanı ye. Kan bu koşuk koşuk kanı.
5: Koşuk olsa uzun kalmış kurardım ye. Bari koşuk hop gelin ye.
2: Bana bugün yine aşkhanamızda bana Anvar Eken, Abdullah Can'la turşuttu yine leken. Yine bir şirin sinirimiz, yani Cahil Şirel Yavaz sahibesi, Adesam Adayş Miman. Sevinç, Mumin ve Ham Kaşri Büyürgenler, Nergis Tölde oturttular. Kanı, Sevinç, Mumin ve Den, kanı buraya geçti. Avazlardan bir iştip, bir yakımlı Şirel Yavazlardan bakırmen kuruluşki hareket kılamız. Sevinç Han, yakışı mısınız?
6: Yakışı mısınız? Anvar Eken, yakışı mısınız? Yorupsuz muyum?
2: Cüdyem kursam ben leken. Bizi kafeyimiz yokkandan cüdyem kursamız. Eğer ilacısı bulsa, ayetmeyim ben ki. Lekin ilacısı bulsa, bana şu koşullarınızdan canlı ayet verirseniz. Elbette cüdyem yakışı bulardı. Maksat ki muvaffak iş bulardı. İltimaz Sevinç Han, siz cüdyem hürmet kılarınız.
6: Kulden ki gence, kaçki hareket kılaman. Tanla canım huzin sen beni yarım yarım yarım seni sevmem canım seni unutamayım yüreğimde yaşaysan beni yarım yarım yarım seni sevmem canım seni unutamayım minge bir stakan süt iki de buluşka iki de tuxum ve bırakışın sus
2: bu yap buluşu mümkünmez merhamet. Yakımlı, işte ha.
6: Aşırın suçyan var eke.
2: İltimas yine şu tuxumlarını yemeyin, ular sal aynı gen. Pala diyen buluşu mümkün.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Uzbi halka dua etken topkenin yaş külüge büyüsün de. Lekin Yaponlar ıhtırak usta. Yakında Yaponlar oğrun tutadigan robot oyla taptı, robot. Hariga robotu Yaponiyanın özde koyu varısa 10 minuti içinde robot 50 tı oğrun tutup alıp gitti. Robotu Rossiyaga alıp gelişti. Rossiyaga alıp gelip koyu varısa robot 10 minuti içinde 100 tı oğrun tutup alıp gitti. Robotu Kazakistan'a alıp gelişti. Kazakistan'a alıp gelip koyu varısa 10 minuti içinde robot 150 tı oğrun tutup alıp gitti. Robotu özümüzge alıp gelişti. Özümüzge alıp gelip koyu varısa 10 minuti içinde robotu kimdir oğurlap getirdi. Ha, özümüzge kereyiz şuna robotla ya. İşte şimdiz kereyi ulanı. Zor diye biz hani gidi. Hemen aslında birinci oranda. Samuray çınan konkursu, samuray çınan Yapon çıkmagan. Yaponlar cide çırağına gelipleşeceğiz. Küçükini basayım. Cide şırın mamına gelipleşeceğiz. Avazları zor. Yapon samuray kılıçını çıkarıp. Yamakasım açma. Açma. Kılıçı aylantırı turuşsa kamisa azası Yapon samuray çıkıya. Kutuçanı açıp çivinini koyu varıştı. Çivin havada uçuştursa Yapon samuray çıkıya kılıçını çıkarıp. İki madde havada eğlendirip halik çivinini. Beş gibi varıptı. Kediden Hıhtaylı'yı çıkıptı. Hıhtay samurayısı. Cumhur. Ulayam zor gelbileşeceğiz Hıhtaylı'yam. Cüde bir yoğun avazda. Nihal. Yaş mı? Kuma çok. Kılıçı eğlendirip dursa Hıhtaylı samurayçıya kutuçanı açıp kamisa azası paşanı koyu varıptı. Paşayam da uçuştursa Hıhtaylı samurayçı kılıçını çıkarıp iki madde havada eğlendirip paşanı altı gibi varıptı. Kediden bizden Özbek'e çıktı eş şehirli kasap. Oppa yahtı iştolladı, çüz topuları, pıçaladı. Özbek'e minisim yaptı ye. Kutuşanı açıp bizden Özbek'e katara kongızı koyu varıptı. Kongızam gınn uçtursa bizden Özbek'e ha pıçağını çıkarıp Bismillahirrahmanirrahim. Manı kolunmaz pir ustazdan kolu. Öz inşarmadık mı? Ha! Havan Özbek'e iki madde eğlendirse uçturgan kongız katı kaptı. Pauza.
3: Kongozu uzun hayranı mı bugün bilir miydi? Pazıda yiyen üç gün kalsa kendisi ağzalarıyam kasabı kadar bir olma diyor. Tırı kal diyor ise kasabım akara sünnet bugün hiç kaçan olur muydu demiş ya.
1: Hangi ama ustaları?

0: Kech. Kechiras. Mana bu yo'l dengizga olib chiqadimi?
1: Ha,
0: mana bu yo'lchi.
1: Bu ham.
0: Kechiras. Mana bunisi hammi?
1: Ha.
2: Bu yerda hamma yo'llar dengizga olib boradi. La'nat orol.

oshna gaplashyapti. Bilasanmi do'stim, meni xotinim bir tiyinsiz tashab ketdi. Ha, meni ham bir tiyinsiz qoldirdi, lekin ketmadi.

bulup keçe hicranlarga tolur keçe Köz öngümde humar közleri Yağmur yağar yollar işsiz Kete yapman yine sensiz Hayalimde seni sözlerim Bahar çağı solun keçe Hicranlarga tolur keçe Köz öngümde humar közleri Yağmur yağar yollar işsiz Kete yapman yine sensiz

bir kəleydi bağrını uyur. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyip ben yana sensiz, hayalimde senin sözlerin.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Ay ya ya. Vostaki. Okigen tarvuz işçi rosa hem şerin egen.
3: Ütüdüm oğuz o da. Ben tellegen narsanın hamısı yaş kadıp. Narsa telleşi bilemem diye az aşk bilemem. Fakat bir de hatayım var şu adam telleşi bilmiyim ben diyeyim ben onu.
1: Hay, hiç hem de havat Rami. Siz onun isniyen bilmiyorsunuz, bunun isniyen bilmiyorsunuz.
3: İyi, değil mi ki? Tarız yaman çıktı mı?
1: Vay, içi appak, badrinde akası da sen bol uğradın.
3: Hay, şimdi ben içi çürüm ben mi? Tarız bu su, içi kip koruma geldi ki bilme gendir ben de. Hatta bilemem.
1: Vastı ki, koy siz ki tuydan aldığın için umumun başka şeydeyiz.
3: Hay, ne mi diyeneyim bu azalış, ben çünmedim seni.
1: Hamma narsani o'z vaqtida qilardingiz, qo'ynimni ko'tarishga harakat qilardingiz. Hozir bo'lsa, men bilan ishingiz ham yo'q, hammanglar o'zi shunaqasilar. Avvalguncha voy men san sevaman, men nima desang qilaman deysizlar-da, obilgandan keyin teskarisini qilasizlar.
3: Ozoda men u paytda rolini o'tirdim-da.
1: Nima?

0: sevimli taronalar jarangi. Jazirama yoz tafti.
1: Mavsum tuhfasidan.
0: Bahrom.
1: Qadamingizga hasanot, qadamlariga hasan.

0: hiç. Bilesem şu suvarekler nasıl canım biti işte de. Kime göre? Bu rogun yordam beradi.
1: Yok he?
0: Ha, ana menekilerine göre. Burçayı da rasım tuzu oturuştu.

0: radyosu da.
1: Zengame ustalere.
2: Bir 10 da aşırı radyo var. Ben kopra, Sevinci diyen kız obradı, eştiriş namiyem çırali. Miye ne keçir? Birbirinden keçirim soruyu telefon kılıp. Bugün eşit otuzdan bir bala telefon kılıp. Alo, salamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Hani keçirim soruyu diyen eştirişimi. Ha, miye ne keçir eştirişi? Miye ne atım Sevinci? Kimden keçirim soruyu? Hadi o izden iştireyim. Ben ismim Bahadır. Ben yakında kusundan hoca kendine 2000 dolar alalım da karzge. Maşını ben bir amayım ama beni keçirsin. Let boyun dedi. Pul yaptırıp televizyonu keçirim sorup koyuyor. Radyonu eşsiyleti keç kurun 11'den gün. Şuna kadar dahşat eştirişle buladı. Ve şu eştirişi alıp arasını yok kayıptı buladı. Yok çelak oluyken buladı böyle.
0: Kovnaklar ve zukkalar.
2: İki tazı yine içken kayıp. Maşını kaydaş geri. Rul götürsü şeri gitmemiş. Ben yukarı ve kuzlarını kızarıp git koptuk. Hıhtı. Hıhtı. Mamamda çayını var, jivaçkalı çayını var, antiparisadı yenilen şımıp. Mayakara kuzum kızar yoktu, ha kuzun kızar yoktu. Vay, gayet otasını mı diyeyim ben? Mayakara gayet otatsa, şunu oynan şurasını, şunu kuzun lokalitir, bunu karasın. Gayet sen yıkarım, bunu ha, kuzun günü mü akıldı dese, gayet yıkarım. Okey, kuzum gibi peşe kırıp gitti, deysen. Bu yolda maşına kaydayıp gitti, kere gayet otasıptı. Risk oynan şu kuzdan şahşa yitirin bunu da kılıp. Tinçliyim mi kamandır? Dese, kamandır gel yanımda kalıp. Ha, kuzeyin peşe kırıp gitti mi? Dese, yok içi var oğlum durmayacağım ki ahire.
0: Sengame usteleri.
2: Barda, restoranda barda kitası oturup da şerek ayıp olup. 50 gram 50 gram alıp birbiri kalıp. Kattan sen? Dese, ikinci taş günden miyiz? Oy bana taş günden mi? 50 gram koy, koy 50 gram koy, koy, koy. Taş günden katıdan sen? Yunus Abad'da. O bana Yunus Abad'dırın var ya. Koy koy koy 50 gram sor bana gene. Koy koy 50 gram 50 koy koy koy. Gup gurur yana kayıp olup. Necinci yıl sen? 75. yıl ben. O bana 75. yıl var. Koy koy koy koy 50 koy 50 koy koy koy koy koy 50 gram 50 gram. Yana gup gurup. Kazoy tolun ya sen. 14. yanvarda. Vay bana 14. yanvarda tolun ya. Koy koy koy 100 gram koy şöyle ki. Laf şey sor bana gene sen. Ben yaman yakıp kaldın diye. Zor eken sen, kaç metrede okuyken sen? 96. metrede. Oy bana 96 okuyken mi? Vahşi zor eken sen, koyun 100 gram koyun. Barmenem ezilir gibi telefon okuyun. Oh Haydar Ege, ben de Hasan Hüseyin oğluyuz katıp aldı. Ab gidin iltibazdırmış.
0: Sengame usteleri.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.